olabilirdik. Bu hiç aklımıza gelmiyor tabii. Gelse her ne durumda olursa olsun bulunduğumuz hale şükrederdik. Yokluktan varlık dünyasına adım atan her şey yüce yaratıcısına karşı bu şükrü, bu teşekkürü ediyor zaten. Sadece insan düşünsün de nasıl bir nimete sahip olduğunu anlayabilsin diye imtihan ediliyor. Akıl bunun için verilmiş. Her nimetin külfeti de olacaktır. Hayatı tatmak, insan olmak, kolay bir iş, basit bir şey mi ki sınavı olmasın? Okulda bile tembelle çalışkanı ayırt edebilmek için imtihan gerekli. Bu insan için neden olmasın ki? İyiler, kötüler birbirlerinden nasıl ayrılacaktı? Kaldı ki bu soruları sorabilen de sadece insan olduğuna göre diğer varlıklara karşı üstünlüğünü göstermeli. Ona verilen akıl gibi bir nimeti itiraz aleti olarak değil, her işin hikmetini anlamak için kullanmalı. Aksi halde onu diğer varlıklardan üstün hale getiren bu yönü, yani aklı, bir azap ve işkence aleti olacaktır kendisi için. Değişmeyen pek çok şey var demiştik. İmtihan bunlardan sadece biri. Diğerleri ise bir ayrılık, bir ölüm. Ona doğru gidiyoruz. Nice imtihanlardan geçe geçe o kapıya yanaşıyoruz. Aşık Veysel'in dediği gibi, dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Evet, haşirden neşre gidiyoruz. Ufak ufak ama emin adımlarla. Aradaki dinlenmeler olsa da. Bu yolda molalar da yürüyüşe dahil. Ertelenmiyor, aksanmıyor. Aksine gün be gün hız kazanıyor. Daha dün emekleyerek başlamıştık bu yolculuğa. Derken gençlik ve nasip olursa ihtiyarlık. Bu gidişler hep o kapıya varana dek sürecek. Ömür ağacımızın başındaki bu son meyve bakalım ne zaman düşecek. Ondan habersiz bir yaprak bile düşmediğine göre her şey onun iznine tabi. İnsanlık tarihi boyunca aklı başında her insanın sorduğu soru bu. Bu gidişler nereye? Yarınlarda bizi neler bekliyor? Sahi bu dünyada işimiz ne? Bunu ahireti düşünerek, onu hesaba katarak bir derece anlayabiliyoruz. Zıtlar birbirinden haberci. Ölüme bakarak hayatı anlıyoruz. Kıyasıya bir yarış sürüyor adeta. Gündüz geceye ışığını vermek istemiyor. Ama çark dönüyor. İşte ölüm ve hayat da böyle. Ölüm hayatın peşinde, onu almak istiyor. Ama hayat ölüme yakalanmamak için diretiyor. Herkes o kapıya doğru yürüyor. Her iklimden, her kıtadan, her yaştan insan o kapıya doğru gidiyor. O, inanmayan için boşluğa açılan bir kapı. İnanan için sevdiklerine kavuşturan bir kapı. Kabir, alem-i ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından, yani pisliklerinden temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzarla ikrah, yani pis ve çirkin edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Her şey o kapıdan geçince başlayacak. Dünyadaki kapılara ismen benziyor, şeklen değil. Geçmek manasından başka bir yakınlık yok aralarında. Ah o kapı! Nasıl geçeceğiz acaba?

0: Gülümseyen Radyo.
1: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
2: Ebu Zer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulun" dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, "Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır" buyurmuştur.
3: Ne çok şey söylendi size, ne çok şey işittiniz. Ne sözler, ne nutuklar, ne kelamlar. Burası Dost FM. Sadece kulağınıza değil, kalbinize de değsin diye konuşuyoruz. Söz iki kalbin arası ve kalbimizde kalmalı.